0: Ruby yeniden iletim.
1: Bravo kolab hejano, gandino, bajarino, dani sebe peşte xewe, li ser taşte, nav arabe, çe li ser kar bi, çe nava bostan, li bajar bi anji gundan, dem demane jiya sebe heye. Beng radio etke mevane, mevane bernameya, slavo kolab, ku dengo rengi civake ye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, bi enge rojen hefteye, taşte ya rahi deruniya kwa, bi bernameya slavo kolab, derbas bikin.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavoglav despedike.

Hem çubu fifi. Fifika denge ekip de godanınca ver geri. İca gösterin dalaoli gösteri heza godarın heza peme gadiye sandı Nisan diye ko roj baş maya me ez roşna roj baş ke ko fifi hun çavanın lo lo avez dereza. Lez de bine kun gala gala ki başın hun meji pır pır baş dikin. Ez o berivan mega me kare sana ekibi bejon taybez bu dayka khami diyari bikin o hevalin ve. Ez sonra zav hez kena maya me. Sesleri mi serçavi min. Emji her vusa. Hevala roşna o. Berivan jümere sıtranek khandine. Ame sıramadı. Okey. Emel ve Sıranı gudar uken, Sıtınak ve Zazaki Khan'la gala gala ki kaşı. Kerem ken gudar uken hem ved gelin.

Ece Godar neyeceğim için sıra Godar'ken Hozan brother demek ki derece me Godar ne kiri. Kerem ken hani Godar.

0: Malik Odar in Ejaz, Slava Haskinay, Dina Bakhu Bustan Gursan Jibar. Jimena Khaydin, Godar in Ejaz, Brasina Khaydin, yani هند الشا عم نكرم بخوينين بس عين بيما قدام ممكن دشني أم مجبورا علي مش من باشر فاهم دكان أنكو بس أنا دمر براسي جي دمر دينك تنا شاندنا عم نكرم بارو بكن جبل كل لقول سيستم بارو بنا دينك خراد بعد دشة أوتيش بربي دلخا بكن بين أخوات فرق كان بين أفراج جبل دا قطنا دايكا خير خازية علي شبو ركلامتي اره دبی دقیق دما تا تو چت کی بک پیش دقیق شو رکلامه ما دست بیت تو شنا به گودار اینجا پیش رکلامه شو هم هنه ستران خواسته بونجی جوان هاجو خواسته نالو نه رکلام شو هم رکلامه می گودار کم پیش رکلامه می بره گودار جه هشمار بنویسن 0532 489 74 24 رکلامه ما چی مانو 24 24 ساعت بکیر اون تون پیم بخواهش مره بشینین مینا که اکی بدم مثلا پیم اگاهت که شانده نویسن دیه روش باش سلاف گراف که کفی فی و همو گودان این ونگ رادیوه که چا من دلیل اولاو من ریناس رسترانا جوان حجو ریام دوره ریام دوره حات مره که دوره سسر من اری فی فی دی بکو تام پش رکلاما امی به سرانی جواره پار بکن گوشتاری دلالی کرم کن رکلاما گودار بکن دورا ستان گودار بکن ام ود گرن ساعت خواهش
1: رکلاملار Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, سوجدار کردن آنجی دار زندن آوان نه چاره سریه. تریاکی بون به نجداریه که راست ته درباس کردن. ریه که دن پیکانه. ناوند شهورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخه شهید لکه پارقه سومره مالا بکور. تلفون 0539 929 05 16 آنجی Alo, Sadu Pencivsi.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slav Ugolav Berdavam Dike
0: İce Godar İnece Dise Slav Jive Kesik Ve Gav Tari Veşan Mabune Bere Ko Reklam Desi Bikeş Men Sıran Fasım Un Cuan Hacun Mey Sözdo Kami Par Rabken Hem de Çen Riyam Dure Riyam Dure Dure Dure Hatım Eşerek Dure Kerem Ken Godar Biken Bişi Sıtanem Karacan Ek Dönem Ver Gerim

0: Balik odarın eşit ise silahı haskirin şüveri elbet dinle silahı haskirin. Elbet her tüm haskirin silahı şüven kubarnıma kabiyo. Peyme gadiye şanlı yazı peyme işte kulem nevisan diyem. Bu kudayken bu Kur'an meci merak kir kaniye ve haskiriye mandalina kiye idi? İdi çima iro peyam ne hatu bu şandın adi mandalina da? İdi be mandalina şüven abi. Ali. Evvela Leyla şanlı yazı İstanbul'u ne misal? Yani İstanbul'u bu Ankara'yı bu. Seserim mi ser? Çalayım mı? Eri silahı kuru. Beli göçlerin delal, gödarin heja, gödari delali, göçleri delali. Gihiştin tabiye benmeye silahı kuru. Spas kuvveme gödar ker malava. Hazar çarabı beş bu peyemi kuvve şandini. Jibu dengi kuvve şandini, jibu strani kuvve şandini, jmeri şandini. Hun her heben. Yani şu kaya sıbı dıs ve emninin. Am zanım unqat bira mana ken lemiş bira anne ame bira beken yani mesela deroja fifi keyf keyfa eş hoş bak deroja dinay an hada girtiye gubent al azel mala va azel jaraba ba deroj aminin çod şem yani ben de sab benim ekeden kelajan aydıram ben despek hafta ya kam despek beken be vere hun her heaven ece godan jam gelsin bir ne ken elbet bir ne ken vetişe bebeşim her tüm bu kurdi bakımın her tüm bu kurdi jiyan beken bu kurdi khamdan bebirdin bebinen bu kurdi hayal beken her tüm bu la bu kurdi be zaman bir ne ken bezarı ki khara tak az kurdi bakımın kese ne akımın ji Ali ve alhasıl begine hayvan da obadan yani ama çeli etken mi ken tav hakir fifi bu fifi go godan ja fifi go bla go habadan alhasıl gelsin dopya bernemeye selam gulab Hayat sınavı gülava kedin ve minin rahatsız azı tişiş bebeşim ilk kese kudu bin çalak mek geri de yemteni ve godar ki mesela can can Rabe şıkava kafleti basa dinle kenev cide Rabin godarın hijar roja kod dest bebeken Hayat sınavı gülava kedin ve minin dınava sınavı gülava de
1: Bu bir yeniden iletimdir Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadia
2: Goştari de lali, ke de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, labi bo. Bizuani hu kalibike, bizuani hu evnan bevine, bizuani hu binuse, bizuani hu buane, zuani ma, her çiye mal.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21.

0: da villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: ай ба пайзе убе, парчашту парче убе, хамой кандале убе, хатом девету ай вай, сартай ба пайзе рубе, пардашти ба жербе, хамой чау бы жербе, мен хатом девету.
1: Reklamlar.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

süse, ama süse. Cemedi, cemedi, ama hayat, ama hayat. Ama hayat, ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat. Ama hayat.

0: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye... Şimdi iyi finans var. İyisini ister, iyi
5: finans. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533-968-2120.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı ile yapılan görüşmelerin kurumsal bir çerçeveye kavuşturulması gerektiğini belirtti. Ayşegül Doğan ayrıca temel hedefimiz çerçeve yasanın Temmuz ayında gündeme gelmesi ve gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi olmalı dedi. Halk toplantısında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, barış ve demokratik toplum sürecinin önemine değinerek sürecin tüm halklar için tarihi fırsat olduğunu vurguladı. Meclis Başkanlığı 8'i CHP'li toplam 12 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale etti. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait ikişer adet dokunulmazlık dosyası bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisinin genel merkez yönetimi tarafından son dönemde alınan kararları eleştirerek CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin taleplerinin karşılanması ve yetkililerin verdiği sözlerin yerine getirilmesi amacıyla başlattıkları süresiz açlık grevi sürerken sağlık sorunları yaşayan iki öğretmen hastaneye kaldırıldı. 414 kişinin yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediye davasında 9 isim hakkında tahliye kararı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yenilebilir Enerji Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır'ın Nice, Kulp ve Bingöl'ün Genç ilçelerinin kesişiminde yer alan Sarımçayı üzerinde yapılması planlanan bir su HES projesine ilişkin ön lisansın ve su kullanım hakkı anlaşmasını iptal etti. Kararda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bir su, 1-2 HES projesinin ön lisansın iptal etmesinin ardından yatırımın tamamlanmaması ve şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi gerekçe gösterildi. Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, Avrupa Parlamentosu'nun eleştirilerinin doğru bir zeminde ele alınıp demokratik yasal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Urfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kaçırılmasının ardından yürütülen operasyon sonucu kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltı sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye başkanının da aralarında bulunduğu 41 kişi rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul merkezli yürütülen, ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 ayrı olaya karıştığı belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmeni Fatma Nur Çelik'i katleden ve öğretmen Zeynep Aybars ile 5 öğrenciyi yaralayan Furkan Samet Bakalım hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İzmir Barosu'na iki dönem başkanlık eden avukat Özkan Yücel yaşamını yitirdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Soma Maden Faciası davasında ailelerin istinaf başvurularının suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin kararı kaldırdı. Bolu Mengen'de bir işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağında gerçekleşen göçükle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkili olduğu İzmir-Ankara D300 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunun Uşak istikameti yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. İran dini lideri Müçtaba Hameyni, Tahran ile Washington arasında bir anlayış muhtırası imzalanması için hükümete yetki verildiğini duyurdu. Hameyni bu kararı Cumhurbaşkanı'nın verdiği güvenceler üzerine aldığını belirtti.
ABD ordusu Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığı doğrulanan bir tekneye daha saldırı düzenlediğini duyurarak bu saldırıda 3 erkek narkoterörist öldürülmüş, operasyon sırasında hiçbir ABD'li personel zarar görmemiştir açıklamasında bulundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'yi İran'la varılan anlaşmanın hükümlerine uyması konusunda uyararak karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz. Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump, İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir sınırının olmadığını savundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 34 derece, Van 28 derece, Urfa 37 derece, Muş 32 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.44, Euro 53.09, gram altın 6.165 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyi.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil Testere ve Çapalar Bayisi, Bolat Çapalar Bayisi, Orijinal Stil Bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevrilik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Mahemmet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik ikeni. Bengdaşı Mal Sebaheme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berema Beşare, Berbe Komele Demokratik iki, Hemevaş Tişane Hupya. Yarizuan, Umitingi Azadiye Debresipi. Beştari, Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçgın Uçar, Üssekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş, Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Üserhedo. Tarih, 28 Haziran'e Dahazaru 26, saate 5, Ca Meydani İstasyonu Amedi, Dem Parti UDBP.
0: Reklamları dinlediniz. Reklamları dinlediniz.
7: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuvani ma bindesto, eyro estu suba çinyo, vengdana şima hemminan, vayr veci.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon: 0539-929-929. 0516 Anji Alo 153.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
7: iyi finans. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı. 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
9: Em gele hoye heja ved hoynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mejbu gelan, jinan, juanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hoye behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran'e saat Evare Pencan'da Cih Kada İstasyonu Ahmet, DEM Parti UDBP.
8: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 290

0: reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Jinaventa Nuçeyan Dembaş. Hefseroka Partiya Herimin Demokratik Çiğdem Kılıçgün Uçar Dicivina Gelde Ahavi U Balkşan Sergringiya Tekoşina Jibu Aşitiye U Got Emi Öcalan Lisar Masaya Danustandınan Biteni Nehelen. Cigire Gerinende Giçti Yaşar Ederiya Bacari Mezina İstanbul'e Ya Çande Erhan Karaal Kuroja Beri Aliye Kesen Nenas ve İstanbul'e Hatıbu Revandın Karaal Di İfade Ahuda Got Van Ez Bizori Revandım Ucihin Ku Ez De Digirtim Be Berdevami Duguherandın. Bi peşengiya saziyên Aleviyan roja yekşemê 21 Hezîranê saet êvarê 5 û nîvan de li gelek bajarên Tirkiye û Ewropayê bi boneya 33 salvegera komkujiya Sêva Smadımakê ya ku di didiyê tirmehê de hat kirin wê bîranîn bê nedarxistin. Serokê Federasyona Alevî Bektaşî Mustafa Aslan banga beşdarbûnê kir û got tembûrên xwe bînin û werin. Berdevka bere ya tevgara jünen azad Ayşe Gökhan 19 sal u 6 meh cezaya girtigehe hate ceza kırın. Dadgehe her vaha bir yerde aku girtina ve berdevan bike. Ji 27 kesin ku da operasyona lidiji şarederiya Beylikdüzü'ye de hatın binçav kırın 12 juan hatın girtin kudina vandir veya darin firmayın inşaati u teftişe avahiyan ayn şirketa binave İmamoğlu jihebun. Dadgeha destura bingehin bir yerde ku cezaya ku ji Evren Baykut Revi Berişaha İzmir'e ye komeleya alikari u hevgirtina rojevare ku bi biryarnameyeke kanune hatıbu girtin bihinceta endamtiya komeleye u straneke kurdi liser telefona vi hatiye ditin biryara binpekirineyde. Sekreteri Giçti ye AKP Eyüp Kadir İnan ser istifaya şaredare bajari mezin e İzmir'e Cemil Tugay Ahavi. İnan da dağıyan yahu da gud evkes demagireceği partiya xubu jibuvi bajari tıfeydeyi vitnevu piştiku ji CHP istifa bikeji ve jibu bajar neve çareseri. Vezir-i Dadi Akın Gürlek Diyarkırkı Tekoşina Van Ali Dici her cürre rehistinin ne kanuni deybi bir yerdari berdevan bike u got çavaku meddüh destur ne da ku liser pergalahu ya hukuki vesayet vere avakırın emine iro neji sibe desture bide. Vezir-i Jingeh Bajarvani u guhertina av havayı Murat Kurum Diyarkırkı pişti erdejin şeşe sibati de du sağlandı 455,000 hani hatine çekirin. Bi peymana kar a kolektif ase salan adına bera Cengiz Holding u maden iştehat imzekirin muçeyin karkerin çayeli tevi enflasyonu 2 puan zem hatkirin u primaku beri çarcaran dahattayin daket düdyan. Ligori Dane İnsaziya İstatistik ya Türkiye Leçunin Kalupelin Çandiniye Dımaha Nisan'ı da Jüsedi 5.61 Zedebune. Zedebuna Herimez'in Asalane Dibuhayin Gübreyan'da Zedebuna Herimez'in Ammehaneji Leçunin Enerjiye Zedebune. Şaredariya Geveri, Jubu Hurtkırına temsiliyata jinan de mekanizmeyin bir yerdayine de u peşkıstına inisiyatifeyin ve keviya zayendi de meclisa jinan avakır. Rejima İran'ı parezereke ku dama xopeşandanin cinciyan azadi parastı bu cezaya girtige heda u heft xondekarin zaninge heji jidibistanin xo hatın durxistı. Veziri parastini ya İsrail'e kat dibersiva banga Trump ajubu Netanyahu ku gotu bu Hizbullah heji Suriye'ye re behele got emeli dici Hizbullah şerbikin teröriste bitahım Ahmet Elşara divele Suriye ve mine. Li Nijeri de erişe keçektari ya li ser balafirgehe de tevi suçtaran 35 kez cana hoji destan u 20 kez şi hatın binçav kirin. Şaredar ya Paris'i vek nişana hevgirtine mafi hemvelat buna rumet eda rojnemevan u sivilin Filistini. Erdeşeke bi pileye 6.6 Nivgrava Kamçatka ya Rusya'ya hejant da huyaniyen despeke nişantıdın ku tı kurbani anji zirarin gring çenebune. Reye dar peşketinin lehereme bi baldari dişopinin. Emgihiştin davyan uçeyen xoe biminin hoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

Akım ile çiyo jari, ateşi ha jari. Ezo bekez kore, teyne de meşiha. Vakım ile çiyo jari, ateşi ha jari. Ezo bekez

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
4: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr'de.

0: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mahemmet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik İkeni Bengdaş Şema Sebaheme Şaran Cinyan Cuanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komele Demokratiki Heme Vaşt Şani Hupya Biyarizuan Umitingi Azadiye de Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar U Sekreteriya İmralira Veysi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate, 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Estu Tekirda, dünya da tenimende. Sıba uğurzan bir zıvanı hı, şeve rakın bir zıvanı hı. Zıvanı mı bindesto, eyro estu sıba çınyo. Vengdana şıma hemminan, vayr veci zıvanı.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sürece dair konuşan İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, çıkarılacak yasanın 5 gün içinde çıkarılmasının mümkün olduğunu belirterek sabotaj riskine dikkat çekti. Pervin Buldan, PKK kendini feshetme sürecinde biliyorsunuz silah bırakmaya da başladı. PKK yetkilileri Sayın Öcalan'a bağlı olduklarını, baş müzakereciliğini kabul ettiklerini açıkladılar. Şu anda oradan bir sorun çıkacağını sanmıyorum, ancak silah bırakma sürecinin ilerlemesini görmek için yasanın çıkması, ona göre yol haritasının belirlenmesi, kimlerin nasıl, ne zaman geleceğinin belirlenmesi gerekiyor. O nedenle yasanın meclis tatile girmeden çıkarılmasını önemsiyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süreçle ilgili yasa çıkarılmasının kısa sürede meclise getirileceğini belirterek, çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek dedi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve yönetimine yönelik düzenlenen yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke ve tezkere dosyasının sayısı artmaya devam ediyor. Özel hakkında hazırlanan fezleke ve tezkere dosyası sayısı 55'e ulaşırken CHP milletvekillerine yönelik 150'nin üzerinde dosya hazırlandı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu'nun Ankara'da başlattığı açlık grevi 5. gününde devam ederken, eyleme Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Adalet İçin Hukukçular üyesi bir grup avukat dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından hukuk örgütlerinden oluşan heyet, öğretmenler ve aileleriyle birlikte açıklama yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne geçti. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefonda kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında şüpheli İstanbul'da altın ve paralarla birlikte yakalandı. Kocamaz'ın 16 Haziran'da kendisine bildirilen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderildiği öğrenildi. Ayrıca yaklaşık 10 kilogram altın ve zinet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Ankara'daki Başkent Üniversitesi girişinde bir kişiye elden teslim ettiği belirtildi. Yaşamını yitiren İzmir Barosu eski başkanı Özcan Yücel yarın Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda defnedilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesinin ardından büyükşehir ve ilçelerdeki belediye meclis üyeleri de CHP'den istifa etmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile birlikte Karşıyaka ve Menemen Belediye Meclis Üyesi toplam 5 kişi daha CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Mardin ile Kamışlı arasında bulunan Nusaybin sınır kapısının açılması için Suriye Merkezi Hükümeti'nin onayının beklendiğini ifade ederek, bize iletilen bilgilere göre Suriye Merkezi Hükümeti'nin onay vermesi halinde kapı kısa süre içerisinde açılabilecek. Bu gelişme bölge ticaretine ciddi bir nefes aldıracaktır dedi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı. Dilovası'nda ravi ve kozmetik iş cinayetinde yaşamını yitiren 7 işçinin aileleri, sanıkların helalleşme adı altında para teklif ettiğini belirterek, acımız satılık değildir dedi. Giresun'un Görele ilçesine bağlı Karlıbel ve Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde maden sondajına karşı direnen köylülerin Görele'de yaptığı miting öncesi yapılan afişler nedeniyle köylülerden Mesut Yılmaz'a 115 bin lira para cezası kesildi. Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Adnan Oktar silahlı suç örgütü ile bağlantılı, haklarında 83 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ali Kasap yakalandı.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD, İran, Katar ve Pakistan arasında yapılması beklenen dörtlü görüşmelerin ertelendiğini, ancak toplantının gerçekleştirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü vurguladı. İsrail ordusu ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre saldırılarda en az 19 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. İsrail hedef alınan noktaların Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerken Lübnan basını ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu aktardı. Hizbullah, İsrail'in devam eden saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah her türlü saldırıya karşı tetikte kalacak, topraklarını ve halkını savunacak dedi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Em gele huye heja ved huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hoz in hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.
7: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
8: Canı ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sürece dair konuşan İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, çıkarılacak yasanın 5 gün içinde çıkarılmasının mümkün olduğunu belirterek sabotaj riskine dikkat çekti. Pervin Buldan, PKK kendini feshetme sürecinde biliyorsunuz silah bırakmaya da başladı. PKK yetkilileri Sayın Öcalan'a bağlı olduklarını, baş müzakereciliğini kabul ettiklerini açıkladılar. Şu anda oradan bir sorun çıkacağını sanmıyorum, ancak silah bırakma sürecinin ilerlemesini görmek için yasanın çıkması, ona göre yol haritasının belirlenmesi, kimlerin nasıl, ne zaman geleceğinin belirlenmesi gerekiyor. O nedenle yasanın meclis tatile girmeden çıkarılmasını önemsiyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süreçle ilgili yasa çıkarılmasının kısa sürede meclise getirileceğini belirterek, çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek dedi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve yönetimine yönelik düzenlenen yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke ve tezkere dosyasının sayısı artmaya devam ediyor. Özel hakkında hazırlanan fezleke ve tezkere dosyası sayısı 55'e ulaşırken CHP milletvekillerine yönelik 150'nin üzerinde dosya hazırlandı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu'nun Ankara'da başlattığı açlık grevi 5. gününde devam ederken, eyleme Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Adalet İçin Hukukçular üyesi bir grup avukat dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından hukuk örgütlerinden oluşan heyet, öğretmenler ve aileleriyle birlikte açıklama yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne geçti. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefonda kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında şüpheli İstanbul'da altın ve paralarla birlikte yakalandı. Kocamaz'ın 16 Haziran'da kendisine bildirilen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderildiği öğrenildi. Ayrıca yaklaşık 10 kilogram altın ve zinet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Ankara'daki Başkent Üniversitesi girişinde bir kişiye elden teslim ettiği belirtildi. Yaşamını yitiren İzmir Barosu eski başkanı Özcan Yücel yarın Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda defnedilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesinin ardından büyükşehir ve ilçelerdeki belediye meclis üyeleri de CHP'den istifa etmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile birlikte Karşıyaka ve Menemen Belediye Meclis Üyesi toplam 5 kişi daha CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Mardin ile Kamışlı arasında bulunan Nusaybin sınır kapısının açılması için Suriye Merkezi Hükümeti'nin onayının beklendiğini ifade ederek, bize iletilen bilgilere göre Suriye Merkezi Hükümeti'nin onay vermesi halinde kapı kısa süre içerisinde açılabilecek. Bu gelişme bölge ticaretine ciddi bir nefes aldıracaktır dedi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı. Dilovası'nda ravi ve kozmetik iş cinayetinde yaşamını yitiren 7 işçinin aileleri, sanıkların helalleşme adı altında para teklif ettiğini belirterek, acımız satılık değildir dedi. Giresun'un Görele ilçesine bağlı Karlıbel ve Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde maden sondajına karşı direnen köylülerin Görele'de yaptığı miting öncesi yapılan afişler nedeniyle köylülerden Mesut Yılmaz'a 115 bin lira para cezası kesildi. Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Adnan Oktar silahlı suç örgütü ile bağlantılı, haklarında 83 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ali Kasap yakalandı.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD, İran, Katar ve Pakistan arasında yapılması beklenen dörtlü görüşmelerin ertelendiğini, ancak toplantının gerçekleştirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü vurguladı. İsrail ordusu ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre saldırılarda en az 19 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. İsrail hedef alınan noktaların Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerken Lübnan basını ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu aktardı. Hizbullah, İsrail'in devam eden saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah her türlü saldırıya karşı tetikte kalacak, topraklarını ve halkını savunacak dedi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Büyüken de mi?
1: Reklamlar.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
7: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
8: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
9: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
10: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
11: Le bajare dîrokî li Amedê hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocakbaşı li benda ve ye. لجانو جیگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هروها مدس به چیکن لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Alkina, Daza Zere, Beri Balam Zerine, Sungu Beri Badine, Beri Balam, Vichilu Jarkana, Beri Bane,
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Ezzeri. Ben hayran edeyim.
0: Engi damar çadık ki am halkin o. Deve kote kana ve hamisin ku beri.

جبري بالمخرب البخت سمعت

0: Dori bani Asbe bani Beri bani Zuzane bala babe beri bala Kerenge Avda kirasır imala babe beri bani Sebi avri ışkı edip Ye evin yedip Ye malkıra bin edip Şivano Dabe khabiz Gerzelar berda Tezir mi derenge beri bari Tari bari Esmi bari Beri bari Hamid azazri Beri bari azirine
1: Aman aman korkarı Aman aman

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
5: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: No Wing, Wing'e şimao.

çölleşen toprak, rüzgara emanet yaprak, solgun anılar, kırık dal ve üzgün kırlar, bir ince gülümsemeyle yiten yoldaşlar, alın terin şenliğini ışıkla karşılamak için müjdele, düş dağında havalandı kuşlar. Ateşte sınandık, müjdele sen ey, cümle unutulmuşların hasreti adına. Acıdan benzi solmuş ah yoksul halk, müjdele, elbet bademler çiçek açacak.

En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Mahemmet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik ikeni. Bengdaişi Mal Sebaheme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berema Beşare, Berbe Komele Demokratiki, Hemevaş Tişani Hupya, Biyarizuan, Umitingi Azadiye de Bresipi. Beştari, Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, Usekreteriya İmralı İra, Veysi Aktaş. Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih 28 Hazirane 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkerin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, 153.
6: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Em gele xoye heja ved xoynen mitinga berbe civaka demokratik banga mejbu gelan jinan juanan karkeran bekaran u hamu ketkarane werin em bişiara berbe civaka demokratik ve hamu da xozin xo behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev beştar hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş Hünermend Kadir Çat Pınar Aydınlar u Serhado Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet Dem Parti u DBP.
9: Müzik.
0: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 200

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Sıcak bir Ahmet akşamından herkese merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler programındasınız. Yine dünyanın birçok bölgesinden farklı farklı diller, kültürler ve müziklerle bu akşam da karşınızda olacağım. İlk olarak Macaristan'ın köklü topluluklarından Olah romanlarının enerjisini stüdyomuza taşıyacak harika bir grup var. Grubun ismi Romanya Rota. Çalacağım eser ise Diri Diri So Kercan. Bu şarkı Romanca, yani Çingenece sözlerden oluşuyor. Geleneksel olarak bu kültürde enstrüman bulmanın zor olduğu dönemlerde bu topluluk kendi ritim araçlarını yaratmışlar. Bu yüzden vurmalı enstrümanların yanında kaşıklar, su güğümleri, tahta kasalar ve hatta sadece ağızla yapılan ritimler, yani ağız bası bile çok önemli bir yer tutuyor onların şarkılarında. Bu grup geleneksel mirası sahnede yalın haliyle korumaya özen gösteriyor. Şarkı topluluğun yüzyıllardır düğünlerde, kutlamalarda, bir araya geldikleri açık hava meclislerinde kuşaktan kuşağa aktardığı neşeli ve yaşanmışlık barındıran o ritmik yapısını birebir yansıtıyor. Hayata karşı tüm zorluklara, ayrımcılıklara ve göç yollarına rağmen müzikle direnen, neşesinden ödün vermeyen bu köklü kültürün coşkulu ritmini şimdi hep birlikte dinleyelim. Romanya Rota, Diri Diri So Kercan sizlerle.

Romanya Rota'yı dinledik. Şimdi sizleri Atlantis Okyanusu'ndaki küçük bir ada ülkesinden alıp Balkanların kalbini bağlayan çok özel ve tarihi bir ortaklığa götüreceğim. Çıplak ayaklı diva olarak hafızalara kazınan Cezaria Evora ve Balkan müziğinin dünyaca ünlü dahisi Goran Bregović bir arada bu şarkıda. Şarkımızın adı ise Asiusensia. Kireol dilinde tam olarak yokluk veya hasret anlamına geliyor. Bu eser aslında yönetmen Emir Kusturica'nın Cannes ödüllü Undergard filminde, yani yeraltı filminin müzikleri için özel olarak tasarlanıyor ve iki farklı coğrafyanın tarihsel hüznünü buluşturuyor. Kapa Verde halkının o Sodat dedikleri o meşhur derin sıla hasreti, kölelik geçmişi ve o bitmek bilmeyen göç hikayelerini, o Bregović'in Balkan pirinç üflemeli o bando tınılarıyla birleşince de ortaya bu muazzam eser, hatta bir tık da ağıt çıkıyor. İşte o derin yalnızlığın, ayrılığın ve asırlık hasretin iki dev isimden yükselen ortak sesini dinleyeceğiz şimdi. Cezaria Evora, Goran Bregović, Asiusensia sizlerle olacak.

Sıradaki şarkımız sanatçımız, hatta Fado'nun tartışmasız kraliçesi Amelia Rodriguez. Portekizce seslendirilen Ayı Moraria, yani Lisbon'un en eski, en tarihi ve çok kültürlü mahallelerinden biri olan Moraria adanmış tam bir Fado klasiği var karşınızda. Fado kelime anlamı olarak Latince'de fatum, yani kader anlamına geliyor ya da oradan türetiliyor. Ve o dönemlerde böyle uzun derin yolculuklarına çıkan denizcilerin, arkalarını bıraktıkları o çaresiz eşlerini ya da liman işçilerini ve yoksul halkın acılarını, ayrılıklarını anlatan şarkılar üzerinden giden bir klasik ya da bir tür. Moraria mahallesi ise bu müziğin, hatta zamanda bölgede yaşayan Mağrib, Arap ve Endülüs etkinliklerinin harmanlandığı, o Fado'nun ilk doğduğu ve sokaklarda yankılandığı yer olarak kabul ediliyor. Rodriguez, sanatçımız Rodriguez, daha 40'larda plağa okuduğu bu parça, hüzünlü ve geleneksel o Portekiz gitarı eşliğinde o eski sokakların ruhunu, imkansız aşklarını ve kentin o ağır melankolisini gönlümüze taşıyor. Şimdi Amelia Rodriguez, Ayı Moraria sizlerle olacak.

sırada Suriyeli Ermeni sanatçı Lena Shamamyan'ın o duru ve adeta zamanı durduran sesiyle hayat bulan çok eski asırlık bir eser var. Şarkının adı Lema Beda Yetezenna. Baktığınız Arapça dilinde yazılıyor. Kökanı ama yüzyıllar öncesine, Endülüs dönemine kadar uzanıyor. Ve hatta edebiyatta muvaşaha adı verilen klasik bir şiir ve bir müzik formunun günümüze ulaşan en popüler örneklerinden de bir tanesi. Eser aslında sevgiliye duyulan hayranlığı, onun yürüyüşündeki zarafeti, o salınışı ve güzellik karşısındaki o aşığının yaşadığı şaşkınlığını betimleyen, o aslında son derece ağır, edebi ve estetik bir metne sahip. Ama Shamamyan bu kanun ve udi bir gelenekle Orta Doğu'daki o enstrümanları alıyor, biraz daha modern, batı, caz da harmanlayarak bu mirası günümüze kadar da taşıyor. Şimdi Lena'nın sesiyle, Lena Shamamyan'ın o güzel sesiyle Lemma Beda Yetezenna sizlerle olacak.

Lela'dan sonra yine Orta Doğu'dayız ama şimdi rotamız İran'ın kuzeyine, Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan o yemyeşil Gılan bölgesine çevireceğiz. Klasik İran müziği ve opera eğitimi almış güçlü bir kadın ki çok sevdiğim seslerden bir tanesidir Mino Javan. Onun yorumuyla Nese Nesah'ı dinleyeceğiz. Şarkının dili o bölgeye özgü olan yerel Glaki lehçesiyle. Gılan halkı coğrafi yapı gereği tarımla, özellikle de çeltik ve pirinç tarımıyla uğraşıyor. Doğayla iç içe yaşayan köklü bir topluluk. Bu parça da doğrudan o bölgenin kırsal yaşamını, o tarlalarda sabahın ilk ışıklarıyla çalışan o üretici kadınların emeğini, sesini ve hatta yerel folklorunu yansıtan geleneksel bir halk şarkısı. Şimdi doğanın, toprağın, emeğin ve sadeliğin müziği eşliğinde Mino Javan sizlerle olacak. Nesa Nesa karşınızda.

Şarkısı Mulemmaş Angola. Angola'nın yerli halkının konuştuğu en köklü dillerden biri olan Kimbundu dilinde söyleniyor şarkı. Şarkının adındaki o Mulemba aslında o coğrafyaya özgü. Kökleri çok derine inen, gölgesinde meclisler kurulan ve halk tarafından kutsal kabul edilen devasa bir ağaç türü. Bonga'da uzun müzik kariyeri boyunca ülkesinin o sömürgeciliğe karşı bağımsızlık mücadelesinde hep en ön saflarda yer alan sanatçılardan bir tanesi. Hatta bu yüzden bu dönem bir dönem sürgünler yaşamış bir sanatçı. Sanatçı geleneksel semba ritimlerini kullanarak dünyaya duyuran, işte o kültürel bir elçilik de yapan bir sanatçı. Bu eserde köklere bağlılığı, o toplumsal hafızayı, Angola halkının asırlık kültürel direnişini simgeleyen, çok ritmik ama bir o kadar da politik ve derin bir şarkı aslında. Şimdi karşınızda Bonga var. Bonga, Mulemmaş Angola şarkısıyla sizlerle olacak.

Bank Radyo'dayız. Bank Radyo'da ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler programındasınız. Dünyanın birçok bölgesinden şarkılarla karşınızda olduk. Portekiz'e gittik, Balkan ülkelerinden İran'a. Sıradaki şarkımız da dünya müzik tarihinin gelmiş geçmiş en popüler romantik klasiklerinden biri. 44 yılından New York'ta kurulan Meksikalı ve Porto Rikolu müzisyenlerden oluşan efsanevi bir topluluk var. Zaten şarkıyı

dinlediğinizde mutlaka kulağınıza ya müziği ya sözleri tanıdık gelecek şarkılardan bir tanesi bu. Grubumuzun ismi Trio Los Panchos ve onların imzası haline gelen Kısas şarkısı. Tamamen İspanyolca olan bu parça, Kübalı ünlü besteci Osvaldo Fares tarafından 47'de yazılıyor ve ikonik bir bolerado şarkısı bu. Grubumuz olan Trio Los Panchos, geleneksel Latin müziklerinde büyük orkestra yapısını kırıyor ve 3 akustik gitar ve kusursuz bir 3 sesli vokal armoni yapısıyla o Latin Amerika müziğinde bir döneme damgasını vuran bir grup oluyor ve bir akım başlatıyor hatta bu grup. Şarkının sözleri geleceğe dair kendisine sorulan soruları her seferinde işte sadece belki belki belki diyerek, yani kısas kısas kısas diyerek sorulara cevap veren, hatta net cevap vermeyen o gizemli sevgiliye karşı duyulan tatlı ama yorucu çaresizliği anlatıyor. Gitarların eşsiz uyumu ve o kadife seslerle sizleri baş başa bırakıyorum. Trio Los Panchos, kısas kısas kısas sizlerle.

0: Sıradaki şarkımız Fransa'dan. Fransız şanson müziğinin altının çağına, o dönemin en üretken ozanlarından Charles Trenet ile devam edeceğiz. Sanatçı 43 yılında 2. Dünya Savaşı'nın tam ortasında ülkesi Nazi işgali altındayken kaleme aldığı o eseri Douce France, yani Tatlı Fransa şarkısıyla biz devam edeceğiz. Fransızca sözlere sahip olan bu şarkı o savaşın, yıkımın ve sansürün o karanlık atmosferinde o baskı altındaki halka büyük bir moral, aslında ulusal bir kimlik hatırlatması ve umut kaynağı olmuş o dönemlerde. Adeta silahsız bir kültürel direniş o şarkılarla, sözlerle, o birlikteliği anlatan şarkılardan birine dönüşmüş o dönemlerde. Trenet, metinde çocukluğunun geçtiği huzurlu taşra köylerini, okul bahçelerini, o manzaraları ve eski dostlukları o kadar yalın, tarafsız ve içten anlatıyor ki, şarkı Fransız halkının kaybettikleri geçmişe duyduğu o derin özlemi, hatta gelecekteki o özgürlüğe olan inancı simgeliyor. İşte o nostaljik tarihi tınılar sizlerle olacak. Charles Trenet, Douce France sizlerle.
1: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Venk Radyo'da ben Sarıya'yla Göçebe Ezgiler'desiniz. Programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Son şarkılarımız olacak. Şimdi Latin Amerika'ya gideceğiz, o sıcak topraklarına gideceğiz. Porto Rico'nun asıllı ünlü caz flütisti Nestor Torres'in erken dönem şaheserlerinden biri olan bir şarkı bu. Tierra Colorada kulaklarımıza, sizlere konuk olacak. Sanatçı Afro Charanga projesi kapsamında hayat bulan bu eser, geleneksel o Latin ritimlerinin, flütün büyüleyici ve kıvrak melodileriyle bir araya geliyor. Toprağın kızıllığından ve köklerin sıcaklığından ilham alan bu şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Nestor Torres, Tierra Colorada sizlerle.

Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Son şarkı var sırada. Daphne, çok sevdiğim yine seslerden bir tanesi. Coğrafyaları, büyük göçleri ve hüzünleri harmanlayan bir ses. O asırların kültürlerini, izlerini arayan seslerden bir tanesi. Sanatçı Yunan-Fransız. Derin yorumuyla da zaten kattı. Bütün şarkılarda, farklı dillerde de seslendiği şarkılarla da o hissiyatı, o duyguyu çok fazla veren sanatçılardan bir tanesi. Şarkımızın ismi La Comida La Mangana. Şarkı Ladino dilinde yazılan şarkı. Kırtaras bu eserde Selanik Seferat geleneğinden gelen o eski halk şarkılarını modern düzenlemelerle karşımıza çıkarıyor, yorumluyor. Yüzyıllar boyunca sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bu dil, o müzik geleneği tipik o Akdeniz tınılarını buluşturan, o göç hikayelerini anlatan, o dönemin mutfak kültürünü, sofra alışkanlıklarını, hatta günlük yaşam detaylarını bile şarkıyla bizlere anlatan bir şekilde geliyor. Bu muazzam tarihi mirasa biz de kulak verelim diyoruz. Daphne Kırtaras sizlerle olacak. La Comida La Mangana. Hafta yine farklı şarkılarla, farklı kültürlerle, dillerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın diyorum sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane xo kalibike, bizuane xo evnan bevine. Bizuane xo binose, bizuane xo buane. Zuane ma, her çiye ma o.

Geldik sona. Geldik sana. Son şarkını. Turan emeksiz.

Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ayağı deyince Yılmaz'ın baktatacak taşı yoktu. Eli durmuş, ayağı durmuştu. Çıkardı yüreğini kan içinde, vurdu kötünün kafasına kafasına.

Ya derdime derman, ya katlime ferman. Of anam of of, bu belalı başına ben nereye gidem? Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman, ya derdime derman, ya derdime derman.

0: أحلى من الدار هنا.
1: راديو فينغ.

Mı zerre huzure kerdi ya zer ya amı gurete berde.